Aristagesi, Vertanisi, Huskalın Krikorisi, Nersisi, Sahaga, Tanieli, Evhata, Mesroba, Martabedin, Evkri,

Artıyor sir arvazık. Artıyor kısirek. Miyem guzek kısel sir aynı erkeğe. Joseph Grigorian, live. Special request for Susie.